açık ne yaptın bana, beni bana sen niye kırdırdın? Olur olmaz duygulara kaptırdı, belki de yalnızlık. Belki de yalnızlık sana sevgim yaptırır arsızlık.

sonu hep aynı çünkü. İnanmak istemesem de. Ama işte inanmak istiyor insan. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Çok attırmamaya. Ben kapatmaya hazırım beynimi ama sen benimle misin?

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5

0: Kadına. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekte inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda

0: Edebiyat bizde başlar, bizde biter.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

AVM yanı Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme. Şıklık ve konforun yeni adresi Ofşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Afşin efendim.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
3: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
2: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
3: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
3: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 510.

0: başka döner.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtında mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru Yemiş'te aradığınız tatil ise en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş Tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş Sucuğu, Dökme Jelibon, Nişan ve Söz Tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi.

Demiş ve şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzelyurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze. İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır.

0: çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Reklam. Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
4: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle o okey ve tablo oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
4: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
5: Afşin efendim.

dolu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

utanmadılar, acımadılar. Duyamadım ne duvarcının sesini, ne de bir başkasını. Bilemedim nasıl kaldım dünyanın dışında, bilemedim. Ah olsa, oysa yapılacak bunca şey varken, dışarıda duvarlar ördüler.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Bayramlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511

0: başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.

Bizarre'ın Doğan Su Dünyası, Akplastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı, telefon 0542 772 3213. Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak. İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi. Afşin efendim.

0: Afşin efendim.
1: Merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.
2: Bravo.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır.

0: çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: Türkiye'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepet araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakli işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asfolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
3: Kalite.
0: Mete artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şel Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
3: Afşin efendim.

Tamam, oldu mu? Tamam. Ay, nasıl böyle?

0: mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene

baş kadına. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin

0: Parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71, 0537 961

0: yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuruyemiş'te. Gökkuşağı Kuruyemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

Yeme Yanı Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme. Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası. Afşin Meccadesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: gibi açılan en lezzetli kapınız. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin ver. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
1: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşı gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet.

0: DPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt, Petrol Ofisi Bayi, yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin. Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeği. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
3: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
2: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
3: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511 86 86. En hızlı servisiyle Tadım Döner.

0: Yaş Kadına.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar,

güvenilir ve her zaman taze. Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544-359-8345. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: için tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde.
1: Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde.

0: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
1: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona.

0: Türkiye'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şehir Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Fatih'te artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 4

Bostanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İste

0: aşk kadına.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71, 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: inşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat. Turgay ve Tuncay Kabak. Adres: Efsus Turan Mahallesi, Şehit Fırat Çakıroğlu Caddesi numara 44, Taksim A, Afşin. Telefon: 0543 8

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
0: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna...

ve kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası Afşin Bey Caddesi Devlet Su İşleri karşısında 0344 503 0303 0

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, pazar yeri karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Jonas. Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızda ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
3: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres Erçene Mahallesi, Şel Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon: 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
4: Afşin efendim.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
3: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
2: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
3: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5.

0: baş kadına. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekte inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu Üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyce Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde.
4: Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

0: Uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş. Çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan kuru yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

AVM yanı Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme. Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Emlak Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
0: En tatlı anlar karamel pastanesinde.

0: Türkiye'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şehir Akaryakıt İstasyonu girişi, Afşin.
0: Fatih artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon: 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
1: Afşin efendim. Psikolojik danışman Dilara Meva İlhan'ın katkılarıyla psikolojik gündem başlıyor.

Evet, merhaba sevgili dinleyiciler. Psikolojik gündeme hoş geldiniz. Ben aile ve manevi danışman Hatice Donar ve bu programda bizlere eşlik edecek ve aynı zamanda program sponsorumuz olan psikolojik danışman Dilara Meva İlhan hanımefendi ile bu güzel yağmurlu bir günden, sizlere cumartesi gününden, gündemin içinden geçen ama çoğu zamanda gözden kaçan psikolojik boyutları birlikte konuşacağız. Hayat hızlı akıyor, gündemimiz ise yoğun ama bu hızlı tempoda duygularımız ne durumda, zihnimiz nereye yetişmeye çalışıyor? Hepsini birlikte hem bireysel hem toplumsal meseleleri psikolojinin merceğinden birlikte inceleyeceğiz efendim. Evet, bu haftaki konumuz çocukluğumuzdan itibaren bize birçok hedef gösteriliyor. İyi bir okul, iyi bir iş, iyi bir kariyer, iyi bir hayat. Peki bu hedeflerin ne kadarı gerçekten bize ait? Hayatın bizden beklediğini düşündüğümüz şeylerle bizim hayattan gerçekten istediğimiz şeyler, beklentiler aynı mı? Evet, bazen insan kendi sesini duymak için bir başkasının kulağına ihtiyaç duyar. Peki sizler kendinizi bizden dinlemeye hazır mısınız? Sizleri düşünmeye, hissetmeye ve fark etmeye davet ediyorum efendim. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0546 511 7195. Ayrıca Dilara Hanım'a da mesaj atabilirsiniz. Ofis numarasından 0545 775 1602 numaradan da bizlere yine tekrar ulaşabilirsiniz. Hazırsanız psikolojik gündem başlıyor.

0: Evet Dilara Hanım, bu güzel bir gündem bizi bekliyor yine bugün de. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Hatice Hanım, merhabalar. İlk önce dinleyicilerimize de merhaba demek istiyorum. Evet. Umuyorum ki sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Sizler nasılsınız Hatice Hanım?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi Dilara Hanım, bugünkü konumuz gerçekten çok güzel bir konu.
1: Evet.
0: Yani insanın sürekli çocukluğundan itibaren başlayıp işte sonuna kadar hayatının boyunca yani idame ettirdiği o hayat boyunca önüne çıkan işte iyi seçim, kötü seçim, bunları konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Bize ufacık kendinizden bahsedebilir misiniz? Sizi
1: tabii
0: bilmek isteyen, tanımak isteyen olur şimdi.
1: Tabii. Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Haziran'ın kaçındayız? Haziran'ın altısındayız ama hava hiç öyle göstermiyor. Neyse, buna da uyum sağlayacağımızı düşünüyorum.
0: Evet.
1: İsmim Dilara Meva, soy ismim İlhan. Burada psikolojik danışmanlık merkezi açtık. Elbistan Durağı yanındayız. Çocuklarla ilgileniyorum. Yetişkinlerle aile ve çift terapistliği yapmaktayım. Bu şekilde yol alıyoruz. Burada da aslında siz dinleyicilerimize yararlı olmak adına, topluma faydalı olmak adına Hatice Hanım'la beraber her hafta insanın kendisine sorduğu soruları biz de burada sizlere soruyoruz.
0: Evet. Ama dönüşleri çok güzel. Hani dönütler çok güzel olduğu
1: için. Evet, dönütlerimiz gerçekten çok güzel oluyor. Biz de bundan dolayı keyifle yapmaya devam ediyoruz zaten.
0: Evet.
1: Keyifle aslında her hafta sizler için bir konu belirliyoruz. Bu haftaki konu da gerçekten çok önemli ve değerli. Neden diye sorarsanız aslında toplumsal cinsiyet rollerine de gireceğiz bu hafta. Çünkü toplumun da bizden beklediği, cinsiyet rollerimize göre beklediği, ailemizin bizden beklediği beklentiler var. Peki biz bunların ne kadarını karşılıyoruz ve biz hayattan aslında bunlardan ne kadarını istiyoruz?
0: Bu ya da karşılığında ne kadar verebiliyoruz karşıya, yansıtabiliyoruz.
1: Evet. Tamamını veremediğimizde de, çok doğru söylüyorsunuz, tamamını veremediğimizde de bizde oluşan duygular ne oluyor ve tam olarak veremediğimiz için bize içimizde hissettiğimiz, kendimizi nasıl hissettiğimiz önemli oluyor burada.
0: Evet. Şimdi hayatın bizden beklediği ve düşündüğümüz şeylerle bizim hayattan hani beklentimiz ve gerçekleştirdiğimiz şeyler aynı mı? Bunu konuşacağız bugün ve insanın kendini analiz etmesi lazım bugün. Değerli dinleyenlerim, sizler de dinlerken kendinizi anlamaya çalışın. Şimdi bize gerçekten işte okuldan itibaren başlanıyor. Yani işte ne olacaksın?
1: Aslında okuldan önce başlanıyor, biliyor musunuz?
0: Evet.
1: Yani mesela kız doğduğumuzda direkt pembe renkli kıyafetler giydiriliyoruz.
0: Evet.
1: Erkek doğduğumuzda mavi renkli kıyafetler giydiriliyoruz.
0: Aslında o zamandan bir yönlendirme başlıyor.
1: O zamandan yönlendiriliyor. Evet, evet. Tabii ki. Mesela çocuk birinci sınıfa başladığında kendi akranlarıyla, yani kız akranlarıyla ya da erkeğin de erkek akranlarıyla beraber olması isteniliyor. Ki sağlıklı olan zaten o dönem için öyle. Ama aslında ta çocukluktan başlıyor böyle şeyler.
0: Evet.
1: Hatta bebeklikten.
0: Evet. Şimdi Elbistan Durağı'nın yanında ofisiniz galiba.
1: Evet.
0: İnşallah gelmek isteyenlere de buradan
1: bildirmiş
0: olalım.
1: Tabii ki. Evet. Her zaman bekliyoruz.
0: Evet. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuzla başlayalım Dilara Hocam. Şimdi hayatın bizden istediği şeyleri düşündüğümüzde, yani bunu çocukluğumuza mı indirmemiz gerekiyor bilmiyorum ama şimdi bu soruyu sorarken.
1: Evet.
0: Yani aklımıza ilk ne gelir hayatın bizden ne istediğiyle alakalı?
1: Aslında bu soruları dinleyicilerimize de soralım. Yani evet, sizin aklınıza ne geliyor peki?
0: Evet, eğer bize sormak isterseniz ya da cevaplarınızı iletmek isterseniz de numaralarımızı başta söyledik. Yine tekrar edelim. 0-546-511-71-95, 0-545-705-16-02 numaralı telefonlardan
1: evet
0: da bize ulaşabilirsiniz.
1: Evet.
0: Evet, dinliyoruz siz Dilara.
1: Hayat bizden ne istediğini düşündüğümüzde aklımıza ilk ne geliyor? Aslında çoğu insan bu soruya başarmak, ayakta kalmak, sorumluluk almak gibi yanıtlar verebilir.
0: Hı hı.
1: Bunun önemli bir kısmı bireysel arzudan çok toplumsal ve ailesel beklentilerin bizlerdeki içselleştirilmiş hali diyebiliriz.
0: Evet, evet.
1: Yani daha küçük yaşlardan bile başarılı olmak gibi bir tanım geliyor değil mi? Ailemiz evet. tarafından
0: özellikle söylenilen. Günümüzde yönlendirmeyle aileler çok yönlendirme yapıyor işte. Hani şunu olacaksın.
1: Evet sen. Mesela bir danışanım vardı. Çocukla bir problemden dolayı gelmişlerdi anne. Çocuğu alıyor. Burada değil tabii ki Bursa'da. Hı-hı. Buradan işte baleye götürüyor. Baleden piyano kursuna, piyano kursundan şeye. Yani öyle öyle jimnastik falan. Hocam işte diyor ben diyor çocuğumu yetkin kılmaya çalışıyorum. Ama hı. aslında o çocuğun farklı beklentileri.
0: Ne
1: yani
0: istediğine
1: olarak,
0: bakmamız gerekiyor.
1: Yani değil mi?
0: Evet daha verimli olması adına.
1: Evet psikolojik açıdan baktığımızda işte kişi zaman içerisinde benden beklenenler ile benim istediğim şeyler arasındaki ayrımı kaybedebilir. Yani özellikle performans odaklı kültürlerde yani bizim kültürümüzde değer duygusu biraz böyle üretkenlik, başarı, gelir, statü ya da görünür başarılarla koşullanıyor aslında. Evet. Yani belki ben bugün birine hayır dedim ve ben normalde hayır diyemiyordum. Bu benim için başarı. Ama bunu birine söylediğinizde belki size şöyle söyleyebilir. Ya ne diyorsun sen? Bu bir başarı değil ki. Yani hı-hı. hayır demişsin alt üstü. Çünkü bizim özellikle Türkiye'ye bakıldığında şu dönemde herkeste başarı hemen hemen aynı şeyler oldu.
0: Diploma gibi gözüküyor.
1: Diploma, statü.
0: Evet.
1: Ama bizim o değer duygusuyla beraber kendimize kattığımız bir başarım şeyimiz
0: maalesef
1: de olması gerekiyor.
0: Maalesef bugün baktığımızda geldiğimiz durumda yani bu ahlakın bile önüne geçmiş durumda. Çok çok çok evet. yani üzülerek hı-hı. söylüyorum bunu. Gerçekten yani statü ön planda.
1: Değer yargılarımızın çok çok üstünde
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet maalesef.
1: Daha çok para aslında orada evet. olan şey evet. Yani o yüzden sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursam hayat benden ne istiyor sorusunun nesnel bir cevabı yoktur. Hı hı. Daha çok kişinin yaşam deneyimlerinden, değerlerinden ve anlam arayışından türeyen öznel bir yorumdur. Hı hı hı. Bizler danışanlarla çalışırken bazen şunu görebiliyoruz. İşte hayat benden sürekli daha fazlasını istiyor. Aslında bu kişi kendi içindeki eleştirel sesi hayatın sesi sanıyor olabilir.
0: Evet, evet.
1: Mesela bu bizim söylediğimiz eleştirel ses de daha çok aileden gelen ya da ergenlik döneminde, yetişkinlik döneminde akranlarımızdan gelen sesler oluyor. Bazen bu dış sesi biz içselleştirebiliyoruz. Evet. İşte aslında psikolojik danışmanlık dediğimiz şey de bu. İşte bu ayrımı, bu iki gerçekliği birbirinden ayırabiliyoruz. Hı-hı. Bizler bu danışmanlık sürecinde hı-hı. yardım ediyoruz. Bu nedenle soru tek başına değil aslında. Bu beklenti kimin sesi? Ailemin mi, toplumun mu, korkularım mı? Hı-hı. Yoksa gerçekten özne olan ben mi istiyorum sorusuyla birlikte bu soruyu ele aldığımızda daha aydınlatıcı hale gelecektir.
0: Evet. Şimdi hani insanlar kendi istekleriyle çevrenin beklentisi arasında kalıyor Dilara Hanım. Yani hı-hı. mesela hep kendimizden de pay biçersek evet. eğer kendi doğru. isteklerimiz ile çevrenin beklentisi arasında kaldığımız oluyor. Bunu bize açıklayabilir misiniz? Bunun hani ana kaynağı sebebi ne
1: evet.
0: olabilir?
1: Evet. Aslında bu çatışma gelişimsel olarak son derece yaygın. Özellikle ergenlikten yetişkinliğe geçişte daha çok oluyor. Burada birey hem ait olma ihtiyacını hem de özellik ihtiyacını yani bireysellik ihtiyacını aynı anda taşıyor. Ait olmak için bizler beklentilere uyum gösteririz. Çünkü bir toplumun içerisinde yaşıyoruz hı hı. ve bir insanın toplumdan ayrı olması tabii ki düşünülemez. Ama bazen biliyoruz şu şekilde yani tamam biz toplumla beraberiz ama bir bakmışız ki toplum olmuşuz.
0: Evet.
1: Aslında yetişkin dediğimiz kısım da burada geliyor. Birinin yetişkin olabilmesi hem de biraz kendine ait özellik duygusunun olması hı-hı. gerektiğiyle hı-hı. ilgilidir.
0: Bizde galiba bu özellik duygusu yok gibi. Yani bunu daha elde edememişiz. Yani çoğumuz öyle gibi. Hı hı. Yani bu özellik duygusunun hakimiyetinde değiliz. Varlığından bile haberdar olmayan insanlar var
1: tabii
0: maalesef
1: ki.
0: Çevremizde.
1: Yani söylediğinizde bile bakın biz diğer haftalardan da konuşuyoruz. Hı. Farkındalıkla başlar her şey. Çünkü bir şey fark edemediyseniz onun üzerinde hiç çalışamazsınız. Bundan dolayı bakıldığında yetişkinlere söylüyorsunuz mesela. Bir şeyini görüyorsunuz ama o anlamadığı için ya da bunu kendinde henüz fark edemediği için öyle bir şey olmadığını düşünüyor ya da kendini analiz edemiyor.
0: Aslında Dilara Hocam, bu insan biraz da kendiyle alakalı bir durumu. Yani
1: kesinlikle.
0: Mesela çevremizde hani benim psikolojim bozuk diyen maalesef yok. Ama hepimizin psikolojisi bozuk diyen çok. Mesela ama benim psikolojim bozuk diyen hiç görmedik daha, ama hepimizin gerçekten toplumsal olarak
1: doğru.
0: Böyle gözüküyor ama iç, yani özelleştirdiğimiz zaman bunu asla bu şekilde konuşulmuyor.
1: Daha çok konuşulduğunda evet ya herkesin ihtiyacı var diyor ama kişi kendine bakmadan söylüyor. Çok doğru.
0: Yani psikoloji dendiği zaman insanlar farklı algılayabiliyorlar. İşte hani
1: toplumu katıyorlar ama bireyselliği katmıyorlar.
0: Yani hani işte ben deliyim, deli değilim. Ben deli miyim ki gideyim? Halbuki aslında psikolojinin alanı anlık belirtiler. Yani işte bir şeye kırıldınız, bir şeye üzüldünüz. Psikoloji bu demek zaten.
1: Yani hani şöyle, delilik yani o üst bunun düzeyde çeşit şeyleri var. İşte şizofreni olur vesaire vesaire. Bunlara zaten psikiyatri bakıyor. Bizler bakmıyoruz.
0: Evet.
1: Gelen arkadaşlarımız da zaten danışanlarımız da onlara yönlendiriyoruz psikiyatriye. Kesinlikle psikiyatriden psikiyatriye gitmeden gelen olmuyor bizlere. Bundan dolayı maalesef toplumumuzda böyle bir kalıp var. Evet. Fakat tabii ki onları biz
0: aslında
1: kıracağız.
0: Bunu kırmamız lazım inşallah. Burada da radyoda da Avşin FM'de böyle bir imkan verdiği için bize, yetkililere de teşekkür ediyoruz. Buradan da en azından bunu kırmaya çalışıyoruz yani. Bu onun göstergesi.
1: Aslında dinleyicilerimizin de bizi dinlemesi bence çok kıymetli bir şey.
0: Evet.
1: Çünkü dışarıda bir sürü uyarıcılar var. Yani telefon var, Instagram var, sosyal medya var. Bu zamanlarını bizlere ve aslında kendilerine ayırdıkları için tebrik ediyorum onları.
0: Evet, devam edersek konumuza. Şimdi psikolojik açıdan soruna baktığımız zaman.
1: Evet, psikolojik açıdan bakıldığında aslında sorun çatışmanın varlığı değil. Yani kişinin sürekli olarak kendi ihtiyaçlarını bastırmak zorunda hissetmesi.
0: Evet.
1: Bu toplumda daha çok belki manipüle etmek isteyen insanların sizlere karşı baskı yapmasıyla da bunu hissedebilirsiniz. Veya da bunu öğrenmişsinizdir çocukluk yaşantınızda ve bunu yetişkinlik hayatınızda devam ettiriyor olabilirsiniz. Kısa vadede bu tabii ki uyum sağlamak, ilişkileri korur. Fakat uzun vadeye bakıldığında hastalıklar çıkıyor vücudumuzda, değil mi? Veya da öfke, kararsızlık, ben mutlu değilim, hayatın bir anlamı yok. Çeşitli çeşitli hisler doğurabilir. Çünkü burada kişi seçim yapıyor gibi görünürken aslında çoğu kararı reddedilme korkusuyla veriyor.
0: Evet.
1: Yani aslında o topluma uyum sağlamak o toplumdan ret yememek için oluyor.
0: Aslında özü başka.
1: Özü başka.
0: Evet.
1: Evet. Sağlıklı yaklaşım nasıl olur peki? Ya şöyle söyleyebilir. Ya tamamen ben ya da tamamen onlar ikileminden çıkmaktır. Çıkmaktır aslında. Yani şöyle. Ben beyaz olacağım, sen siyah olacaksın. Peki grilere ne yapacağız? Aslında buradaki önemli olan şey bu.
0: Grilerin farkına varmak.
1: Biz toplumla beraber olmak istiyoruz. Çünkü zaten toplumla beraber olarak insan olabiliriz. İnsan tek başına düşünülemez. Fakat toplumla beraber olurken kendi özerkliğimizi de kaybetmememiz lazım. Evet, ben ailemi seviyorum ama ailemin de benim kendi hayatıma, kendi yaşantıma nasıl yön vereceğim konusunda bana yardımcı olması gerekiyor, değil mi?
0: Tabii ki mesela bir çocuğa yani hani yeteneğini görmesi lazım ailenin. Hani körü körüne kendi istediği yere değil de çocuğun hani o iç aleminde neler yaşadığını görüp işte bak benim çocuğumdan çok güzel bir doktor olabilir.
1: Evet, çocuklukta bunu düşünebiliriz. Fakat yetişkinliğe baktığımızda ben aslında söylediğim şeyler yetişkinlikle alakalıydı. Neden derseniz Hatice Hanım, aslında bakıldığında herkes yetişkin gibi duruyor. Ama çoğu kişi hala bir şeylere bağımlı. İşte yani körü körüne bağımlı. İşte bizim yetişkinlik dediğimiz kavram aslında bu ikisini beraber yürütebilme.
0: Çocuk ruhlu dediğimiz buradan geliyor galiba, değil mi? Mesela kendisi olgunlaşmış, belirli bir yaşa gelmiş ama iç aleminde hala bazı şeyleri, çocukluk şeylerini taşıyor ve çocuk ruhlu diyoruz.
1: Mesela. Aslında çocuk ruhlu demek kötü bir şey değil.
0: Tabii, o tabii.
1: Kendi şeyi, ama benim şu an kastettiğim şu, yani aileyle beraber ya da herhangi... diyelim ki iş arkadaşlarımız ya da başka şey. Onlara uyum sağlamak adına kendimizden ödün vermemeliyiz. Yani bu şekilde söylüyorum ben.
0: Evet. İsterseniz bir kısa müzik arası verelim. Evet. Sonra kaldığımız yerden bu güzel sohbetinize devam edelim Dilara Hanım.

0: Evet değerli Avşin FM dinleyenleri, kaldığımız yerden psikolojik gündeme Avşin FM'de devam ediyoruz. Ve değerli konuğumuz Dilara, psikolojik danışman Dilara Meva İlhan hanımefendi ile birlikteyiz. Ve bugün çocukluğumuzdan beri hayatın bize getirdikleri ve bizim hayattan beklentilerimizi konuşuyoruz. Evet Dilara Hanım, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi başarılı olmak ile mutlu olmak her zaman aynı şey midir? Yani başarılı oldum, mutluyum diyebilir miyiz?
1: Yani eğer hedeflerimiz arasında...
2: Tabii eğer hedeflerimiz arasında mutlu, başarılı olmak varsa ve biz bu hedefimize ulaştığımızda mutlu oluruz. Ama hedeflerimiz, bir sürü hedefimiz var. Yani sadece başarılı olmak değil. Ve bizler bu hedeflerimize ulaştığımızda normal olarak mutlu oluyoruz. Ama her zaman aynı şey demek değildir. Çünkü başarı dediğimiz şey daha çok dış ölçütlerle tanımlanır. İşte ünvan, gelir, derece, görünür performanslarımızdır yani. Mutluluk ise daha çok öznel iyi oluşla, yani kişinin yaşamını nasıl deneyimlediğiyle ilgilidir. Bir kişi çok başarılı olabilir ama sürekli kaygı, yalnızlık, anlam boşluğu ya da değersizlik hissedebilir. Tersi de mümkündür. Yani dışarıdan ortalama görünen bir yaşam ise ya da vasat görünen bir yaşama bakıldığında kişi için oldukça doyum verici olabilir.
0: Evet.
2: Burada aslında kritik nokta ne diyeceksiniz? Başarının hangi ihtiyacı karşıladığı burada önemli. Eğer başarı bizlere merak, ustalık, katkı, öğrenme, değerlerle uyumlu bir yaşam hissi veriyorsa, yani iyi oluşu destekleyebilir. Ama başarı sürekli onay alma ihtiyacını, başkalarıyla kıyaslamayı ya da bizlerde yeterli değilim şemasını telafi etme aracına dönüşüyorsa, işte hedefe ulaşıldığında kısa bir rahatlama gelir. Ama ardından başarı dediğimiz o çıtayı biz daha yükseğe koyarız.
0: Evet.
2: Ve sonrasında da, hatta buna şey deniliyor, hedonik adaptasyon. Kişi yeni seviyeye hızlı alışıyor ve bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. İşte mesela doyumsuzluk dediğimiz kavram vardır ya, hep yenisini isteme, yenisini isteme.
0: Evet.
2: Bizlere buradan da gelebilir. Bu nedenle bizler danışmanlıkta başarıyı küçümsemek değil, başarıyı kişinin değerleri ve yaşam doyumu bağlamında değerlendirmek önemlidir. Şöyle bir örnek vermek isterim aslında. Belki sizler de çevrenizde görüyorsunuzdur. Bizler mesela başarıyı hep bir şekilde koşullandırıyoruz. Ama sonrasında kapasitemizin çok çok üstünde oluyor.
0: Hı hı.
2: O başarı. Mesela özellikle YKS koşulu da yapıyorum ben. Oradaki çocuklarla da ilgilendiğimde mesela orada işte diyorlar ki hocam ben bir haftalık bunları yapacağım. Diyorum ki tamam, sen bunları yapmak isteyebilirsin ama bunlar senin kapasiten için şu an çok fazla.
0: Evet.
2: Çünkü neden biliyor musunuz? Biz onu koysak, o öğrenci yapmaya çalışsa, bunun sonucunda yapamayacak.
0: Hı hı.
2: Ve ben yeterli değilim, ben yapamıyorum, beceremiyorum deyip bırakacak.
0: Hatta gerilemesine sebep olacak.
2: Evet, gerilemesine sebep olacak. İşte bunu aslında, bu örneği verdim, bunu hayatımızın her yerine örneklendirebiliriz.
0: Evet.
2: Kendi kapasitemizi, yani insanın kendini iyi tanıması dememiz bundan dolayı.
0: Hı hı.
2: Bir insan kendi kapasitesini bildikten sonra tamam bunu ben yapabilirim ya da tamam bunu ben yapamam demek bile bence bir başarıdır.
0: Evet.
2: Yapamayacağını bilmek. Tabii ki bunu yapmak istiyorsak gayret edeceğiz ama bu gayretin çok çok ötesinde bir şey.
0: Evet. Dilara Hanım, peki şimdi bunları söyledikten sonra toplumun çizmiş olduğu bir yolu görüyoruz. Yani herkes o yolun dışına çıkamıyor maalesef yani.
2: Evet.
0: O, bu toplumun çizdiği yolun dışına çıkmak neden bu kadar zor? Neden bunu aşamıyoruz?
2: Şimdi öncelikle bizler tam olarak bireysel insanlar değiliz. Yani insan olarak bireysel, hı hı, değiliz. Bir topluma bağlıyız. Aynı zamanda sosyal bir varlık olduğumuz
0: için. En başta da söylediğimiz gibi değil mi? Özelliğimizi düşünemiyoruz.
2: Evet, düşünemiyoruz. Çünkü toplumla beraber olmak,
0: evet,
2: istiyoruz. Uyum sağlamak istiyoruz. Tarihsel olarak bakıldığında bunun nedenlerine güvenlik diyebiliriz, aidiyet ya da kaynaklara erişim diyebiliriz. Bugün ise fiziksel hayatta kalma düzeyinde olmasa bile dışlanma, eleştirilme ve anlaşılmama, yalnız kalma korkusu hala güçlü olduğu için biz toplumdan ayrışamıyoruz tam manasıyla.
0: Hı hı.
2: toplumsal yollar da genellikle görünür ve öngörülebilir. Hı. Yani belli bir şey var. Mesela nedir? Okul, hangi meslek, hangi yaşam temposu? İşte okuyacaksın, sonrasında evleneceksin, sonrasında çocuk sahibi olacaksın vesaire vesaire şeklinde oluyor.
0: Evet.
2: Alternatif bir yol ise seçmek bizler için bir belirsizlik oluşturuyor. Yani psikolojik açıdan da bakıldığında belirsizlik zihnin en zor tolere ettiği durumlardan biri haline geliyor.
0: Evet.
2: Bu nedenle insanlar bazen mutsuz
0: ama
2: tanıdık olan yolu, belirsiz ama potansiyel olarak bizlere daha uygun yolu ise tercih etmeyebiliyoruz. Evet. Özellikle ilişkilerde de böyledir. İnsan tanıdığı yere gitmek ister, tanıdığı kişiye gitmek ister.
0: Evet.
2: Burada en önemli şey ilişkilerde aile ortamımız oluyor. Yani aile ortamımız bizde hangi hisler uyandırdıysa ve biz o hislere, duyguları öğrendiysek ileride de bizlere tanıdık olanı seçiyoruz. Tabii ki bu konuyu açmayacağım. Bu konuyu çok çok konuştuk çünkü öncesinde.

0: davranış değişikliği değil, aynı zamanda kimlik yeniden inşası anlamına gelebilir.
1: Evet. Şimdi doğal olarak hani insan toplumsal bir varlık olduğumuz için, toplumda yaşadığımız için ister istemez hani toplumla birlikte hareket ediyoruz yani. Hı hı. Doğal olarak da toplumun içinde abes karşılanan şeyleri de yapmamaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yani özümüzde belki başka çok farklı biriyiz ama maalesef değişebiliyor.
0: Evet.

0: Evet değerli Afşin FM dinleyenleri, kısa bir müzik arasından sonra psikolojik gündeme devam ediyoruz. Bugün hayatı konuşuyoruz. Hayatın bizden beklentileri nelerdir ve bizim hayattan beklentimiz nelerdir? Bunları konuşuyoruz. Dilara Hanım, insan kendi hayalini mi yaşar yoksa çoğu zaman aslında başkalarının hayalini mi yaşıyor?
1: Yani bu tamamen ikisinin bir karışımı diyebiliriz. Hiçbirimiz tamamen bağımsız bir özne olarak büyümüyoruz. Ailemiz, kültürümüz, ekonomik koşullarımız, sosyal çevremiz neyi değerli, güvenli ve saygın gördüğümüzü etkiliyor tabii ki. Hı hı. Bu nedenle birçok hedefimiz aslında ilişkiler içerisinde şekilleniyor. Sorun aslında burada etkilenmek değil, etkilenmenin farkında olmaktır. Evet. Yine farkındalığa girdik, farkındaysanız.
0: Evet, evet.
1: Kişi ben bunu gerçekten istiyor muyum yoksa takdir görmek, kabul edilmek ya da güvenli hissetmek için mi istiyorum sorusunu kendisine sorup analiz edebilmesi lazım. Özellikle mesela kadın erkek ilişkilerinde ben şöyle bir şey duymuştum. Kadınlar mesela istedikleri bir şeyi erkeklere söyleme yerine onlara gizli gizli böyle şey alttan alttan veriyorlarmış böyle. Yani bu da aslında erkeklerde şu düşünce oluşturabilir. Bunu ben gerçekten istiyor muyum?
0: Yoksa yönlendirildim mi?
1: Evet, yoksa yönlendirildim mi? İşte bazen danışanlar yıllarca emek verdikleri bir hedefe ulaştıklarında bunu neden istediğimi bilmiyorum derler. Mesela özellikle çocuklar üzerinden gidelim. YKS sınavı olacak ileriki zamanlarda. Mesela aile doktor olmasını istiyor ama kişi hiçbir şey istemiyor. Yani bilmiyor, ne istediğini de bilmiyor çocuk.
0: Evet.
1: Bu şekilde oluşuyor. Tabii ki öte yandan bakıldığında tamamen bana ait hayal diye saf alanda çoğu zaman yoktur. Daha gerçekçi hedefler, etkileri fark ederek seçim yapabilmektir. Evet, ailemin beklentileri beni etkiliyor ama yine de bunu bilinçli olarak seçiyorum diyebilmek işte otomatik yaşamaktan daha sağlıklı bir pozisyona döndüğümüzün göstergesidir aslında.
0: Evet. Peki hayatımızdaki kararları gerçekten özgürce verebiliyor muyuz?
1: Bizler psikolojik açıdan bakıldığında tam özgür irade ile tam belirlenmişlik arasında bir yerde duruyoruz. Yani kararlarımız biyolojik yatkınlıklar, erken deneyimler, bağlanma örüntülerimiz, ailemizden kalan ya da bizim ekonomik koşullarımız, travmalar, öğrenilmiş inançlarımız ve içinde bulunduğumuz ilişkilerden etkileniyor. Bu nedenle insan davranışı boşlukta oluşmaz. Ancak bu seçim yapma kapasitemizin olmadığı anlamına da gelmez. Terapötik süreçlerimizin önemli amaçlarından biri bizler danışmanlık verirken farkındalığı arttırmaktır. Yani kişi otomatik tepkilerini, korkularını, kaçınmalarını ve en önemlisi tekrar eden örüntüleri, davranışlarını gördükçe seçenek alanı genişler. Örneğin ben hep böyleyim dediği davranışın aslında reddedilme korkusuyla ilişkili olduğunu fark eden kişi aynı duyguyu yaşasa bile farklı davranma ihtimali kazanıyor burada.
0: Evet. Baktığımızda aslında yine çocukluğumuz.
1: Tabii ki de.
0: Yine yönlendirme. Yani
1: yine
0: aslında
1: Freud.
0: Yine Freud. Yani aslında anne babaları çok iş düşüyor. Yani
1: evet.
0: Çocuğunu gözlemleyip işte onu en güzel bir şekilde hayata hazırlaması. Ama maalesef çocuklarımızı hep göz ardı ediyoruz. Halbuki bütün her şeyimiz onlar olması gerekirken tam tersi arka plana atıyoruz. Ve çocuk tabii bu kendini keşfetmiş bir çocuksa eğer o doğru yolu buluyor. Ama kendini keşfedememiş daha yolun başındaysa çocuk yani hani o zaman bayağı bir bocalıyor ve sonunda nereye çarpacağını bilmiyor. Hani sallanıyor o şekilde.
1: Yani burada en önemli şey aslında bir annenin babanın şu an nasıl davrandığı kendine bile. Çünkü çocuklar taklit ederler. Yani siz eğer çocuğunuzu değiştirmek istiyorsanız önce kendinizi değiştirmeniz gerekiyor diyebiliriz.
0: Evet. Peki bir hedefe ulaştığımızda beklediğimiz mutluluğu bulmuş olabiliyor muyuz? Yani mesela işte bir kendimize bir hedef belirledik ve o özellikle de bu hedefi belirlerken topluma göre belirledik o hedefi.
1: Evet. Sonucunda.
0: Ve evet sonucu o
1: mutsuz olduk.
0: Evet, onu soracaktım ben size.
1: Yani bu deneyim şaşırtıcı derecede yaygın toplumda. insan zihni hedefe ulaşmayı çoğu zaman duygusal bir kurtuluş noktası gibi hayal edebiliyor. Yani şunu elde edersem rahatlayacağım. Evet. Üniversiteyi bitirirsem rahatlayacağım. Çocuğum olur, çocuğum büyüyünce rahatlayacağım.
0: Biz gibi aslında gibi. Şöyle görüyoruz bunu manevi danışmanlık olarak şimdi hani manevi anlamda baktığımız zaman psikolojinin o merceğinden. Şimdi bu dünya bir imtihan dünyası. Yani insanın rahat bir günün olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü sen bu dünyaya bir varoluş amacından ziyade buradaki varoluşun yanında imtihan süreciyle yani Allah'a kendini kanıtlamakla üzere geldin. Hı hı. Ve burada bu varoluş sürecinde maneviyat anlamında baktığımız zaman bugün güzel bir gün geçirdim çok şükür ama yarın da güzel gün geçireceğim diye garantisi yok maalesef. Hı. Çünkü bu dünya dediğimiz gibi imtihan. Şimdi bizim bir hocamız vardı hep şey derdi yani işte bakın kağıtla kalemle sınav olmuyor. Dünyanın sınavı da işte bizler için kişi kişiyle sınanacak. Budur işte imtihan. Yani işte budur sınav. Yani bir insanın kağıt kalem değil de sınavı, insanla imtihanı, sınavı var. Hı. Yani o yüzden dolayı karşılaştığımız kişilere, işte bu trafikte olabilir yahut da işte okul ortamında olabilir, bir öğretmen için öğrencisi, öğrencisi için öğretmeni imtihan olabilir ya da veliler imtihan olabilir. Aslında baktığımızda bunu daha da genişletebiliriz. Bir ev hanımı için işte çocukları olabilir, eşi olabilir, işte bir gelin için, yeni evlenen bir gelin için kayınvalidesi olabilir. Yani bunu o kadar çok çoğaltabiliriz ki bir yeni taşındığınız bir ev için komşunuz. Yani aslında imtihan çok geniş. Hani bunu imtihanda olduğumuzun farkında vararak hani diyoruz ya işte o psikolojinin merceğinden baktığımız zaman hayata daha farklı bir gözle bakarız yani. O yüzden hayatın bizden beklentilerini aslında biraz da kendi manevi içsel beklentilerimizle hani o vicdani dediğimiz şeyle birlikte yol aldırmak gerekiyor galiba.
1: Evet, ben de aslında sizin açınızdan konuşursam şu an dediğiniz gibi bir sınavlara çok fazla dikkat veriyoruz ve biz onları o sınavlara çok fazla dikkat merceğimizin içine aldığımızda etrafımızda olanları göremiyoruz.
0: Evet.
1: Ve diyoruz ki mesela üst komşum bir gitse de rahatlasın.
0: Halbuki
1: hedef bu.
0: Evet ama yani bölüyorum. O üst komşu gidince bu sefer de başka bir şey imtihanı
1: bir şey çıkacak.
0: Ama
1: farkını düşünmüyoruz. Evet. Tamamen dikkat merceğimiz o hedefimiz gitsin onu düşünüyoruz. Evet. Onu düşünürken etrafımızda hayat akıp gidiyor.
0: Evet.
1: Bizler sonrasında hedefe ulaştığımızda diyoruz ki ya bu muydu? Yani bu kadar mıydı?
0: Evet.
1: Diğer yaşam alanlarım ne oldu? Mesela oraya dikkat kesmedim. Mesela çocuğum vardı. Çocuğumla ilgilenmedim. Üst komşuma dikkat ettim. Yani sizin şeyinizde, deyiminizde bu şekilde oldu diye düşünüyorum.
0: Evet. Manevi anlamda baktığımız zaman o psikolojinin vereceğinden bu şekilde görebiliyoruz.
1: Psikolojik açıdan bakıldığında da dediğim gibi o hedefe varıldığında yaşamın diğer alanları olduğu gibi duruyor. Yani ilişkiler, yalnızlık, özler sorunları, kaygı eğilimleri ya da anlam arayışı sihirli biçimde tabii ki çözülmez. Hedefe giderken kişi dediğim gibi dikkatini geleceğe yatırmış olduğu için hedef gerçekleşince bir boşluk hissi oluşuyor. Çünkü ne uzun süre kimliği o hedefe giden kişi olarak örgütlüyor kendi kafasında. Bazen başarı sonrası yaşanan duygusal düşüş, başarısızlık değil aslında yön duygusunun geçici olarak kaybolmasıdır diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu noktada ise faydalı soru şu oluyor. Ben mutluluğu hedefin içine mi koymuşum? Evet. Yani mesela biraz önceki verdiğim örneği üst komşum giderse mutlu olacağım.
0: Evet.
1: Hedefi mutluluğun içine koydum. Hedefin içine koymuş oldum. Ama eğer mutluluk tamamen gelecekteki bir olaya bağlandıysa hedef gerçekleşse bile zihin kısa sürede yeni bir koşul üretiyor.
0: Evet.
1: Yani sizin deyiminizle o bitiyor diğeri başlıyor.
0: Evet aslında hayatımızda hani dediğiniz gibi üst komşuyu hani işte şey alarak değil de hayata bakış tarzıyla. Yani onun aslında hani manevi boyuttan baktığımız zaman Allah dilerse her şeyi yapabilir.
1: Evet.
0: Yani onu da başka türlü değiştirebilir. Sizi de başka türlü değiştirebilir. Bir sakinlik verebilir. Hatırlarsanız eğer bir örnek vermiştik. İşte bölüyorum hani sizi de kusura bakmayın.
1: Yok, estağfurullah.
0: Şimdi kayınvalide ile gelin hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Belki dinleyicilerimiz bunu daha öncesinden dinlemişlerdir. Ve işte gelin artık kayınvalidesini o kadar yüksünüyor ki yani bir an önce bu evden gitsin istiyor. Tabii kocasına söylese kocası diyecek ki yani annem o benim nereye bırakacağım işte diyecek. Ve ne yapabilirim diye çözüm üretmeye çalışırken bir komşusuna anlatıyor durumu. Diyor ki ben diyor kayınvalidemle diyor çok huzursuzum ve kayınvalidemi istemiyorum artık diyor. Şimdi kayınvalidesi de gerçekten hani gelin ne dese o on diyor. Öyle bir kayınvalide. Ve komşusu ona diyor ki ya diyor bak şurada güzel bir aktar var. Git o aktardan işte sana yardımcı olması için diyor benim selamımı söyle diyor. Ve o sana yardımcı olacak diyor. Çok güzel diyor tarifler biliyor diyor. Şimdi gelin gidiyor ve işte burada amaç kayınvalidesini yavaş yavaş öldürmek aslında. Yani zehirlemek gibi düşünelim. Ve aktara gidiyor diyor ki işte böyle böyle filanca kişinin selamını getirdim. Bana işte aksiz diyor bir şeyler vereceksiniz ilaç türü diyor. Tabii adam gülüyor, anlıyor. Hemen buna bir şeyler hazırlıyor, bir karışım hazırlıyor işte. Biraz ondan ve o karışımları alıp geline veriyor. Diyor ki sabahları diyor özellikle diyor güne uyandığında diyor kahvaltında diyor hemen diyor öncesinde diyor böyle diyor işte suyuna kat ver diyor kayınvalidene diyor. Bak diyor o diyor yavaş yavaş diyor sessizleşecek diyor, sakin olacak diyor.
1: Papatya çayım acaba?
0: Evet. Ve daha sonrasında bunu bu şekilde hani kayınvalidesine sürekli yapıyor. Tekrar aktara gidiyor bitince. Aktar diyor ki kayınvaliden öldü mü diyor. Hani yo hayır diyor daha ölmedi diyor. Sen yenisini ver diyor. Tekrar yeni bir paket aktar yapıyor ve o karışımı ilacı götürüyor ve vermeye devam ediyor kayınvalidesine. Sonra aradan belirli bir zaman geçtikten sonra 3 ay 4 ay kayınvalidesinin sakinleştiğini ve sessizleştiğini görüyor. Şimdi sonunda şöyle düşünüyor kendi kendine. Ya diyor işte ben diyor kayınvalidem ne de olsa diyor ölecek diyor. Hani ben ona diyor işte bir şey oluyor, bir olay oluyor ve sessiz kalıyor gelin olarak. Yani kayınvalidesine orada cevap vermiyor. Kayınvalidesi şöyle düşünmeye başlıyor. Ya ben bu geline ne yaparsam yapayım gelin sesini çıkarmıyor. Yazık değil mi diyor. Gelinle neden uğraşayım ki diyor. Ve bu şekilde ikisi de sakinleşiyor. Sonra artık gelin vicdan azabı çekmeye başlıyor. Öldürecekti ya. Kayınvalidesini düşünüyor. Diyor ki ya diyor ben diyor kayınvalidem diyor. Artık beni üzmüyor. Her dediğimi yapıyor. Sakinleşti. Beni hiçbir şekilde üzmüyor. Ben ne yapabilirim acaba diye düşünürken aktara gitmek aklına geliyor. Diyor ki ya diyor bana diyor aktara gidiyor ve bana verdiğiniz o pan zehirin şeyini istiyorum sizden. Hani o zehrin pan zehrini istiyorum. Aktar diyor gülmeye başlıyor aktar tabii doğal olarak. Diyor ki aslında diyor neden gülüyorsun diyor aktara bayağı bir sinirleniyor. Aslında diyor ben diyor size diyor normal diyor sizin de dediğiniz gibi papatya çayı karışımı bir şeyler hazırlamıştım diyor. Yani bunda diyor hani bu kadar diyor şey yok diyor zehir falan yok diyor. Ben diyor siz diyor hani öylesine. O zaman gelin tabii çok seviniyor kayınvalidesinin ölmediğine ve aslında içimizde içselleştirdiğimiz ve büyüttüğümüz şeylerin aslında o kadar da büyük olmadığını, evet, güler yüzlü bir şekilde davrandığımız zaman ya da iyimser bir şekilde davrandığımız zaman, tabii bu her zaman için geçerli değil.
1: Evet.
0: Yani çünkü bazı zamanda gerçekten de hani eğer orada ağırlığının konulması gerekiyorsa, hı-hı, tabii ki koyacaksın ama bu yakın ilişkiler anlamında söylüyorum,
1: evet,
0: bunu. Bir anne, bir kayınvalide bunlar başlarımızın tacı. O yüzden dolayı hani onlara konuşurken yumuşak sözle daha böyle bu şekilde. Yani güzel aslında ders çıkarılacak,
1: evet,
0: güzel bir
1: çok güzel
0: hikaye.
1: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Peki Dilara Hanım. İnsan hani ister istemez hayata bakışı değişiyor. İşte davranışı değişiyor. Bizler hayata bakarken, şimdi bunu kendi görüşünüzle, hayata bakarken nasıl davranmamız gerekiyor? Yani hani tabii ki şimdi diyeceksiniz ki olumlu da bakmamız gerekiyor diyeceksiniz. Hani olumlu düşünün. Ama hayat bize olumsuz geliyorsa bizim neler yapmamız,
1: evet,
0: gerekiyor?
1: Kabul etmemiz gerekiyor. Bence, evet, en önemli şey bu. Hayatı kabul etmek, o olum. Çünkü şöyle, hayat tamamen olumlu bir şey değil. hayat tabii ki de olumsuz yönleri olacak. Yani bizim günümüz ama şöyle de bir şey var. Yani bir gün geçirirken kötü bir şey oldu diyelim ki. Bizim için olumsuz bir şey oldu. Duyguyu yaşayacağız. Bastırmayın kesinlikle. Biz bunu diğer haftalarda da, önceki haftalarda da konuşmuştuk. Duyguları bastırmıyoruz. Onları yaşıyoruz. Ama sonrasında tüm günümüzü
0: berbat edecek şekilde.
1: Berbat etmesine, yani o duyguları çok yoğun bir şekilde yaşamak da aslında sonrasında kişilik bozukluklarına veya vesaire bozukluklara yol açabiliyor psikolojik açıdan. O yüzden bence denge dediğimiz kısım vardır ya, işte bu da öyle. Yani hayatı aslında dengeli yaşamak.
0: Evet, yani şöyle soralım o zaman. Yani bir hedefe ulaştık. İşte mutluluğu da hani bulduk. Biz kendimizi en çok o mutluluğun arkasında kıyaslamalara gidiyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Evet, mesela o kıyas, başkalarıyla kıyaslamadan, kıyaslamayla alakalı bizlere neler söyleyebilirsiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, biraz önce de söylediğim gibi bizler eğer mutluluğu bir hedefin içerisine koymuşsak, o hedefi gerçekleştirdiğimizde kısa sürede mutlu oluyoruz. Sonra hadi yeni bir hedefe. Evet. Hadi bir yeni hedefe. Böyle böyle giderken tabii ki etrafımızdaki insanlarla kendimizi kıyaslıyoruz ister istemez. Bu da bir aslında bizdeki olan bir duygu. Fakat denge dediğimiz kısım vardır ya, işte bu kıyaslama da burada giriyor. Yani hayatınızın tamamını kıyaslama üzerine inşa ederseniz, kıyaslama üzerine yatırım yaparsanız, bunun sonucunda tabii ki sizlerde bir şey olacak. Yani biyolojik olarak da bir şey olacaktır. Evet. Mesela ülser mi deniliyor?
0: Mide ağrısı.
1: Evet, yani o şekilde çıkar, başka şekilde. Psikolojik açıdan bakıldığında aslında bir bakmışız ki o kıyasladığımız kişinin hayatını yaşıyor oluyoruz.
0: Evet, maalesef.
1: Peki bizim kendi hayatımız, bizim kendi döngümüz, kendi öznemiz nerede oluyor?
0: Şimdi biz de Dilara Hanım, manevi anlamda baktığımızda, eğer ki bir şeyin sonucunu, hani mesela bir olay oldu, hani ister istemez doktorlar ne diyor? Stresten uzak durun.
1: Evet.
0: Şimdi biz de manevi anlamda, manevi boyuttan baktığımız zaman, eğer bir kişi stresliyse öncelikle Allah'a dayandırması gerekiyor. Yani çünkü o stresin nereden geldiğini, hani o olayın nasıl meydana geldiğini, Allah'tan geldiğini bilirse eğer kişi, o zaman kendini daha çok sınırlıyor. Diyorsun ki yani ben şimdi İslamiyet'te şöyle bir şey var, yani hani bizim inancımıza göre önce tedbir, sonra takdir. Yani önce bizim tedbir almamız gerekiyor bazı şeylerin. Ama biz tedbirini aldığımız halde hala daha bazı şeyleri yaşamaya devam ediyorsak, bu takdirdir. Şimdi takdire de rıza göstermek gerekmiyor mu? Yani bunu düşünürsen eğer, takdire rıza göstermek insanın o zaman stres şeyini yok ediyor. Yani hani o stres olayına girmiyorsun. Neden? Çünkü diyorsun ki yani ben şu an imtihandayım. Bu bir imtihan sürecinden geçiyorum ve bu imtihan sürecinde benim şu an sabretmem gerekiyor. Evet. Bunun farkına vardığımız an dünya daha da güzelleşiyor. Hani büyük bir alemin de söylediği gibi, işte güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel yaşar ve güzel yaşayan da hayatından lezzet alır diyor. Evet. Gerçekten güzel yaşamak istiyorsak öncelikle hayata güzel bakmamız gerekiyor. Hayatın da bizden istediklerini ona göre, hani o beklentiye göre biz kendimizi içine katıp yoğurmamız gerekiyor galiba. Kesinlikle. Mutlu olmak istiyorsak eğer.
1: Kesinlikle. Aslında her şeyden bir mutluluk çıkarılabilir tabii ki ama burada mesela en önemli şey kıyaslamanın nerede yapıldığı da çok önemli.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Nerede duruyorum? Çünkü neden? Özdeğer tamamen dış referanslara, dış ortama bağlı kaldığında tabii ki yeterli hissetmeyeceğiz. Yani evet. Karşılaştırma grubu sürekli olarak değişecektir. Bugün şununla, yarın şununla.
0: Tabii.
1: Sürekli. Bugün başarılı görünen biri yarın daha başarılı biriyle aslında değerlendirdiğinde kendini değersiz hissedecek. Danışmanlıkta bizler aslında yararlı bir ayrım yapıyoruz şu şekilde. Kıyaslama bana bilgi mi veriyor? Yoksa kendimi cezalandırma aracına mı dönüşüyor? Gerçekten bu çok önemli.
0: Evet.
1: Yani siz mesela diyelim ki bir alanda yetkin olmak istiyorsunuz. Mimar Hı-hı. olacaksınız. Siz Hı-hı. bir mimarlık öğrencisisiniz. Bakarsınız değil mi mimar olanlar neler yapıyor? Bu bir bilgidir. Hı-hı. Ben de ne katabilirim diye düşünürsünüz. Ama eğer ya bak o öyle yapmış, ben yapmadım deyip mesela en Hı-hı. önemli şey Hı-hı. burada kendinizi cezalandırma aracına dönüşüyorsa işte bu kıyaslamanın dozuyla alakalıdır. İlham almak başkadır. Öz değerimizi sürekli olarak aşağı çekmek ise bambaşkadır. Kişinin kendi başlangıç noktasına, değerlerine, koşullarına göre ilerlemeyi değerlendirmesi bizler için genellikle daha gerçekçi ve koruyucu olan.
0: Evet.
1: Yani kapasitemize göre.
0: Hı hı, hı hı.
1: Ve burada da biz aslında insanlara hep şunu söylüyoruz. Danışmanlıkta bizim sürekli olarak beraber çalıştığımız danışmanlarımızla bir bakıyoruz ki sonucunda artık gerçekçi görebiliyor. Hı hı. Çünkü gelen danışanlar tamamen negatif biçimde de gelebiliyorlar hayata karşı. Tamamen olumlu biçimde de gelebiliyorlar.
0: Evet.
1: Aslında burada önemli olan ölçüt de şu oluyor. Bu bizim olumlu ya da olumsuz bakmamız hayatımızı ne derecede etkiliyor? Mesela bu bizi de geçmiş artık çevremizde etkiliyorsa kesinlikle danışmanlık alınması gerekiyor
0: evet,
1: bu gibi durumlarda.
0: Evet.
1: Ve dediğim gibi danışmanlıkta da bizler sizlere gerçekçi bakış açılarıyla beraber nasıl ilerleyebileceğinizi gösteriyoruz.
0: Evet, aslında başkalarını memnun etmeye çalışırken insan kendinden vazgeçiyor değil mi?
1: Evet.
0: Yani bunu da biraz açar mısınız mesela?
1: Tabii aslında birçok insan bunu fark etmeden yapabiliyor. Dediğimiz gibi biraz önceki sorularda da topluma bağlı yaşamak amacıyla yapılıyor daha çok. Yani toplumu memnun etme, reddedilmeme gibi kaygılarla yapılıyor.
0: Çünkü onu farklı yaparsa eğer reddolunacağını düşünüyor.
1: Evet. Ama şunu unutuyoruz ki biri sizi seviyorsa siz kendi sınırlarınızı, kendi değerlerinizi söylediğinde bunu önemser.
0: Her koşulda yani sevmeye devam eder.
1: Evet, yani Hı-hı. sizi o şekilde kabul eder. Çünkü sizi seviyordur.
0: Evet.
1: Ama sizi sevmeyen biri sadece yanınızda olduğu için, toplumdan biri olduğu için,
0: Hı-hı.
1: siz onun toplumdan biri olduğu için yanınızda olduğunuzu fark ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Fakat bakıldığında o sadece amacı sizi yanında tutmak ve sizden red yememektir. Ve
0: evet.
1: siz de aslında bunu vermiş oluyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Tabii ki bunlar kısa vadede ilişkileri korur, götürür. Ama uzun vadede kişinin sınır duygusu zayıflar. Yani ben ne istiyorumdan çıkarız artık. Biz
0: hı hı.
1: o ne istiyora döneriz.
0: Evet, evet.
1: İçimizde tabii ki buna bağlı olarak bir öfke oluşacaktır. Biz fark etmesek de bunu çocuklarımızdan, yakınlarımızdan, kardeşlerimizden, ablamızdan, eşimizden bile çıkartabiliriz bu öfkeyi.
0: Hı hı.
1: Bazen aslında daha çok insan bunu yapamadığı için kendine de yapıyor. Kendine öfkeyi gönderiyor.
0: Aslında en büyük zararı kendimize veriyoruz
1: evet.
0: yani farkında olmadan.
1: Kırgınlık ve tabii ki görünmezlik hissi de buna bağlı Hı-hı. olarak Hı-hı. artacaktır. Dediğim gibi bu davranışın kökünde çoğu zaman reddedilme ve koşullu kabul deneyimleri vardır. Yani şöyle söyleyeyim bir çocuğun. Pardon bir babanın çocuğuna şunu demesi gibi 90 alırsan seni daha çok seveceğim mesela sınavdan. Sen daha yeterli olacaksın.
0: Ya da 90 almış bir çocuğa neden 100 almadın?
1: Neden 100 almadın gibi koşullu deneyimler de bunu aşılayabilir. Burada kişi ilişkiyi sürdürebilmek için kendisini küçültmeyi öğrenmiş olabilir. Bakın bu şöyle bir örnek vermek istiyorum.
0: Evet.
1: Elimize koca bir kasemiz olsun. Pardon, elimizde küçük bir kasemiz olsun ve tabaklarımız var. Biz bu tabağı küçük kasenin içine sokabilir miyiz?
0: Hayır.
1: Tabaklar biziz, küçük kase ise toplum. Peki biz bu topluma nasıl girebiliriz? Yani o koca tabakları o küçük kasenin içine nasıl sokabiliriz? Kırarak. Biz eğer tabakları kırarsak o küçük kasenin içine girebiliriz. Yani aslında toplum bizi kendi değerlerine göre kabul eder. Kendi
0: evet.
1: değerlerimizle değil. Bunun sonucunda ne olur tabii ki? Biz artık özümüzü silmeye başlayabiliriz. Burada en önemli olan şey ise sadece kendimi düşüneyim noktasına gitmek değildir. Kendi ihtiyaçlarımızı da ilişkinin meşru bir parçası olarak görebilmektir. Yani sınır koyunca bencilmişiz gibi görünebiliriz. Ama burada tabii ki hedef o değildir. Yani sadece kendimi düşüneyim noktası değildir tabii ki de. Sınır koymak saldırganlık değildir. Yani ben bunu yapmanı istemiyorum. Buna şu kadar zaman ayırabilirim ya da bu benim için uygun değil diyebilmek aslında psikolojik olgunluğunuzun göstergesi olabilir tabii ki.
0: Evet. Bugün hani mesela şöyle kendimize şöyle bir soru sorsak Dilara Hocam. Hı-hı. Mesela bugün her şeyi yeniden seçme şansımız olsa hayatımızda neyi değiştirirdik? Mesela hani konumuz bu dedik ya, evet, hani hayatımızla alakalı, işte hayatın bizden istedikleri, hı-hı, bizim hayata sunduğumuz şeyler. Şimdi bugün hayat bizden hani bir seçme şansı verse neyi değiştirebiliriz, neleri yapabiliriz gibi. Evet. Hani burada aslında keşkelerden bahsetmenizi isteyeceğim sizden.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Biz bunu daha çok zaten danışmanlıkta kullanıyoruz bu soruyu. Hı hı. Bu sorunun amacı aslında geçmişi silmek değildir. Sadece geçmişte yaşananlara rağmen bugünü düzenleyebilmektir. Evet. Bundan dolayı gerçekten değerli ve kıymetli bir soru. Çoğu yetişkin tüm hayatını sıfırdan kurma imkanı yok. Değil mi? Yani sıfırdan bir şey yapma imkanımız olmuyor. Bundan dolayı...
0: Ya da yapanlar varsa çok zorlanıyor. Onu,
1: evet,
0: da söyleyelim.
1: Biz de o zorluğu yaşamamaları için kademeli olarak aslında yön değiştirmeye çalışıyoruz. Kademeli, evet, bir şekilde. Yani her şeyi değiştiremiyorsam hiçbir şey yapamam düşüncesini aslında burada sıkışmamaya çalıştırıyoruz danışanlarımızı. Çünkü bazen en dönüştürücü değişiklik işi bırakmak, şehri terk etmek ya da dramatik bir karar almak değildir. Yıllardır mesela ertelenen bir sınırı koymak, bir, evet, ilişkiyi daha dürüst yaşamak, yardım istemek, dinlenmeye izin vermek ya da gerçekten önemli olan düzenli zaman ayırmaktır. İşte bizler bu soruyla aslında kademeli olarak danışanımızın yönünü değiştirmeye çalışıyoruz. Psikolojik değişim çoğu zaman büyük kopuşlardan değil, tutarlı küçük seçimlerden oluşuyor. Çünkü bizler zihnimizde hep dediğim gibi beyaz siyahlar üzerine yaşıyoruz. Grileri unutuyoruz. Bundan dolayı o grilere varmak bir günde olmuyor. Yani yine şuradan örnek vereyim. YKS'ye çalışan bir çocuğun 24 gün ders çalışmayıp bir gün hepsini yapmaya kalkışması gibi. Hı hı. Bunlar bize ağır gelen şeyler. Psikolojik açılardan da öyledir. Bizler için önemli olan şeyler küçük küçük adımlarla yönümüzü değiştirip, yani bakış açımızı, hı hı, değiştirmeye çalışıyoruz.
0: Ve küçük çocuğu olan anneler babalar için de gerçekten çocuklarını iyi bir gözlemlemeleri lazım hayata hazırlamak için.
1: En önemlisi bence kendini gözlemleme. Evet.
0: Yani çocuğa hatta ebeveynin öyle bir anne babalık yapması lazım ki çocuğa kendini hani gösterecek bir ayna suretinde, evet, olması lazım ki.
1: Çok doğru.
0: Yani hani benim çocuğum şöyle olsun, benim çocuğum şuralara gelsin demeden önce o çocuğun ihtiyacı olan şeyleri bilmemiz lazım. O kapasitesinde işte... okumayla yazmayla alakası olmayan çocuğu okuma yazmaya yönlendirirsek çok büyük hata yapmış oluruz. Çünkü liseyi zar zor bitirir. Ama o çocuğu atıyorum işte bir sanayide el işi yeteneği varsa, işte oto tamir işinde mesela. O çocuğu aslında mesela biz öğretmenler olarak bunun şeyini çok yaşıyoruz. Çocuk yani okumak istemiyor. Mesela liseye gelmiş zorla, anne babasının hani zoruyla gelmiş. Ya okumak istemeyen bir çocuğa daha hani hayatının, çünkü liseyi bittikten sonra ne olacak o çocuk? Çünkü bir seçim yapmamış. Hiçbir seçim hakkı sunulmamış ona ve çocuk ortada gezecek, yani bunalıma düşecek yani ister istemez. O yüzden anne babalar olarak bizlerin çocuklarımızı çok iyi yönlendirmemiz, onları tanıyıp çok iyi yönlendirmemiz gerekiyor ki çocuk demesi lazım ki hayatım benden ne istedi, ben nereye geldim, ben hayattan ne istedim, nereye geldim. Yani bu soruyu kendisine güzel bir şekilde umut ediyoruz. Bütün özellikle bizi dinleyen dinleyicilerimizin bundan sonraki hayatlarında inşallah bu soruyu daha anlayarak, farkına vararak inşallah konuştuğumuzu düşünüyorum.
1: Ben de şunu eklemek istiyorum, hı hı, aslında. Bizim her zamanki sloganımız gibi oldu Hatice Hanım. Bir insan kendini tanıyamadan maalesef ki başkasını tanıyamaz.
0: Evet.
1: O yüzden ben herkese aslında bugün farkındalığa davet etmek istiyorum. Kendinizi tanımanızı, tanıyacak davranışlarda bulunmanızı, analizler yapmanızı isterim açıkçası.
0: Yani şöyle bir de Dilara Hanım, yani mesela ben bir anne miyim? İşte ben bir kardeş miyim? Ben bir işte baba mıyım? Ben bir işte dayı, amca, teyze, hala neyim ben? Benim görevim ne bu dünyada? Ve bu olduğum konumda, bulunduğum konumda karşımdaki insana neler verebilirim? Öncelikle dediğiniz gibi benim kendimi tanımam lazım. Ve kendini bilen kişi, hani diyor ya, kendini bilen Allah'ını bilir. Yani kendimizi bilirsek eğer Rabbimizi, yaratıcımızı biliriz ve ona göre hareket ederiz ki hayata bakışımız daha da şekillenir, daha da güzelleşir. Öncelikle bunu ilk adım olarak bizim atmamız gerekiyor. Yani ben neyim, ben kimim, benim potansiyelim ne ve ben bu dünyaya niye geldim, bu dünyada varoluş sebebim ne? Bir canlı olarak da bir dünyaya gelebilirdim. İşte bir karınca, bir kedi olarak da dünyaya gelebilirdim. Ama beni ahsen-i takvim, yani yaratılmışların en yücesi olarak yaratan, yeryüzünü halife olarak yaratan Allah-u Teala neden yarattı? Peki ben bu yeryüzünde halife olduğumun farkında mıyım? Ne kadar halifelik yapabiliyorum? Yani şimdi halife deyince İslami bir şey literatür olduğu için hani insanların tuhafına gidebilir. Yani aslında buradaki halifelik demek, yani en üstün mevkide, en üstün işte mesela bugün kaymakamımız Avşin için ne kadar önemliyse, işte insanın oğlu da yani yaratılış makamı olarak dünya hayatında bu kadar önemli bir makamda, ama maalesef kendimizi bilemiyoruz, tanıyamıyoruz. Bilmediğimiz için de sağa sola çarparak hareket ediyoruz.
1: Evet, doğru. Bugün aslında birçok yerden örnekler verdik ama daha çok aile üzerinden örnekler verdik. Bunu vermemizin sebebini de dinleyicilerimize söyleyelim. Çünkü aslında bakıldığında toplumun en küçük parçası ailedir ve en küçük parça olmadan büyük bir şey inşa edilemez. Bundan dolayı biz ailenin üzerinde daha çok duruyoruz.
0: Evet. Bugün de programımızın işte sonuna geldik. Bir sorunun etrafında da dolaştık. Hayatın bizden istediğini sandığımız şeylerle bizim gerçekten istediğimiz şeyler aynı mı? Bunları konuşmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Belki de yetişkinliğin en zor yanı işte başkalarının sesleri arasında kendi sesimizi ayırt etmeye çalışabilmek. Başarı önemli olabilir, güvenlik önemli olabilir, ilişkiler önemli olabilir ama şunu hiçbir zaman unutmayalım ki insan sadece beklentileri yerine getirerek değil de kendi değerleriyle tutarlı yaşadığında güçlenir. Belki bugün hepimizin kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor ve bu soruyu sizlere bırakıyorum cevabını. Bir sonraki kararımı korkudan mı vereceğim, yoksa suçluluktan mı, yoksa gerçekten önem verdiğim değerlere biraz daha yaklaşmak için mi? İşte bazen hayatı bir anda değiştiremeyiz. Ama değerli dinleyenlerim, yönümüzü değiştirebiliriz. Küçük bir dürüstlük cümlesiyle büyük bir başlangıçlar yapabiliriz.
1: Evet.
0: Evet, Dilara Hanım, çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Emeğinize sağlık sizin de.
1: Sizlerin de emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir programdı. Aslında bugün bizler insanın başkaları tarafından kabul görmeye, yani toplum tarafından kabul görmeye çalışırken kendi benliğimizden uzaklaşabileceğimizi, bundan dolayı toplumla kendimiz arasında bir dengenin oluşturmamız gerektiğini ve bunun beraberinde birçok konuyu psikolojik açılardan gündemimize aldık.
0: Evet.
1: Aslında dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. İçinizde bir yerde bir şey kıpırdadıysa bu kendinizle kurduğunuz bağın var olduğunu gösterir. Bağ varken de beraber çalışmak tabii ki mümkündür. Hemen buradayken, yeri de gelmişken ofisimin yerini de söylemek isterim.
0: Evet.
1: Elbistan durağı yanında Fatih Ortaokulu karşısındayız. Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Cep telefon numaramız 0545 775 1602. Buradan bizimle ulaşabilir, sormak istediğiniz sorular varsa tabii ki görüşebiliriz. Her zaman bekliyoruz.
0: Evet, zihnin gündemi hep açık ama bizlik bu kadardı diyoruz.
1: Hoşça kalın. Ayşin FM'de kalın.

Afşin efendim. Psikolojik danışman Dilara Meva İlhan'ın katkılarıyla psikolojik gündem sona erdi. Afşin efendim.

0: Aman mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
3: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
2: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
3: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
3: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5

0: tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışınızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Ak Plastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 32 13.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada.

0: kayısı Malatya'dan, fındık Giresun'dan, ceviz Maraş'tan, fıstık Antep'ten. Her yörenin kendine az kaliteli ürünleri Cadde Çerez Evi'nde sizleri bekliyor. Cadde Çerez Evi, doğanın lezzet tanelerini özenle seçtik, sizlerin damak tadına sunduk. Kalite ve fiyatta iddialıyız. Cadde Çerez Evi, hadi buyurun, gelin tadın gari. Adres Atatürk Caddesi Ulu Cami karşısı.
1: Afşin efendim. Ailenizi ve evinizi güvence altına almak hiç bu kadar ekonomik olmamıştı. Rost çelik kapı kalitesiyle şıklığı ve sağlamlığı kapınıza getiriyoruz. Modern ve klasik yüzlerce model seçeneği, yüksek güvenlikli kilit sistemleri, ödeme kolaylığı, bütçenizi yormadan kapınızı yenileyin. Hemen bize ulaşın. Ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Rost çelik kapı, Orhan Kaya adres, sanayi sitesi civarı, Fen Lisesi'nin yan tarafı, telefon 0535 735 61 48.
2: Afşin efendim. Rose Çelik Kapı ve Cadde Çerez Evi'nin sunduğu akşam sefası sona erdi.
1: Afşin efendim.

0: AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
2: Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Zeytinburnu Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonu.

0: Emek kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
1: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Türkiye'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
3: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
3: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu programımızı güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
0: Artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin. Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
4: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543

0: Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5

0: başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Aklastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze. inşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat. Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim.

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır.

balık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingin yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedding mağazası Afşin Bey Caddesi Devlet Su İşleri karşısında 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Tatlanlar Karamel Pastanesi'nde başlar.
1: 344 503 0303 0552 165 82 52.
0: En tatlanlar Karamel Pastanesi'nde.

0: Quiz.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
2: Artık yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şehir Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin. yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
0: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Serhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511

0: baş kadına. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
2: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
3: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde. Tatlı Park, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
4: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
4: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

95. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi. Reklam. Afşin efendim.

0: çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Reklam. Hayatınızın en tatlı anında yanınız.

0: Metropol AVM yanı Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross,
2: mega fırsat, mega mutluluk, çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonu.

0: emek olaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakli işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlıyor.

0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
3: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
3: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şu gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
4: Breakdown.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
3: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
2: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
3: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
3: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu.

0: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
1: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
1: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
0: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71, 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
1: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
3: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
4: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

0: AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Ofşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası, Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 05

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: markası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: diye açılan en lezzetli kapınız. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Stüdyo bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Stüdyo. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi, eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: Afşin efendim.

0: seni. Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşı hizmetinizde.
2: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastası.
3: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
2: Tatlılar, aş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
3: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcak halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
2: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detay hemen arayın. 0543 430

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, euro, dizel ile aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey yanında.
0: Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

37. Tadılar. Bu döner başka döner. Bölgenin en tekli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift izi. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık daha kolay. Saatlik, günlük, aylık, kiralama seçeneği ve her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomu sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmeti. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 29 92 43 0543 22 57 88. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğret Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 1 Temmuz, 1 Eylül tarihleri.

0: ücretsiz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatım, soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Ya güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir to, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat başlar, bizde biter.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. Kim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik'te teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 040 344 51 11. İlkim Temizlik, bizim profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17. Şimdi.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlifini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, ban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları Altı. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Su dünyası, damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımız 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi, yerinde dönüşüm işte, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası, Akplastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı, telefon 342 772 3213.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişin yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesi Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme, aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet yemişte. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Tap tap günlük zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefonumuz 0544 359 83. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi ilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Odaları, yemek odaları, salon takımları, masa setleri, bahçe mosu, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
4: Afşin efendim. Afşin efendim. Afşin efendim.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

0: Petrol AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
0: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası, Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Meydanlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepet araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
0: Malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bağ, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
3: This Siyevan ben.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon: 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
0: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin

döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500

0: Taş Kadına.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
3: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
4: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
5: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

0: 1995. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

0: AVM yanı Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Ofşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna,

ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde.

0: en lezzetli kapınız. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
1: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşı gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin. Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
3: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 430.

Bostanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin

0: başkadına. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyce Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmekle yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibe Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
0: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

0: Yuva Gerekli, Afşin Bellona Mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: diye açılan en lezzetli kapınız. Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık, kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıyı tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asil Kent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.

0: en özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
1: Artık yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin. Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
3: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5.

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadım Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası, Ak Plastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı, telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
4: Afşin efendim.

bahırın nedir kış çöldeki.

0: Çok teşekkürler.
1: Afşin efendim.

0: Metropol AVM yanı Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Meccadesi Devlet Su İşleri karşısında 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: yapıyorsunuz? Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
1: İnci Kafe'ye ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, güzel yurt kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel yurt kuru yemiş ve şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel yurt kuru yemiş ve şarküteri doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon 0542 899 51 60.
3: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500

0: dedi. Tadım döner, bu döner başka döner. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37 Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibe Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
4: Reklam. Afşin efendim. Afşin efendim.
5: Saçlarım yarıda, yüzüm örtmüş. Baş edemiyorum dünyayla. Kaybediyorum kendimi fark etmeden. İçimde savaşıp duran bu hayatla. Gözlerim

0: Metropol AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş,

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 410.

0: Meydanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Meccadesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayi, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşı gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle o kez okey ve tablo oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
2: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon 0542 899 51 60.
1: Afşin efendim.

0: aşktan gidiyorum.
1: Afşin efendim.